0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

ya karmakarışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bir an bir diyar oldu.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
7: Nasıl hatırlamam anacığım seni, nasıl? Kaç geceler bana ninni söylerdin. Hasta olunca uyuşsa başucumda bekleyen, biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi. Nasıl hatırlamam anacığım seni, nasıl? Uzun kış geceleri masal masaldı. Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar. Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı. Nasıl hatırlamam anacığım seni, nasıl? Seni çok seviyorum.

Evet sevgili dostlar, 8 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 7.10 gösteriyor. Evet, 7.10 geçiyor saatlerimiz ve bugün çok güzel bir annem şiiriyle başladık. Neden diyeceksiniz? Bu pazar anneler günü ve pazar günü yayınımız olmadığı için bugünü anneler gününe ayırdık. Anneler günü ile ilgili mesajlarınızı 0312-985-0886'ya bekliyoruz. Ebediyete intikal etmiş annelerimizin ve hayatta olan annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum buradan. Ne diyelim? Herkes anne olma şansını yakalayamıyor. Ama anne şansını yakalayanlar istisnalar kaideyi bozmaz. Değerini bilmeden hayatlarını sürdürüyor. Ne diyelim? Hayırlı annelerin, güzel annelerin, eli öpülesi annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Efendim, hemen şöyle bir hava durumuna bakalım. Şu andaki Ankara'daki hava sıcaklığımız, güneşte bir yandan kendini gösterdi, 7.9 derece. Maksimum sıcaklığımız 22 derece olacak. Bugün çok güzel bir hava bizi bekliyor. Parçalı bulutlu güneşli bir Ankara havasındayız, bahar havasındayız. Yarın için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. 23 derece ama gök gürültülü sağanak yağışlı. Pazar günü 24 derece gök gürültülü sağanak yağışlı. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış vardı. Onu güneşe bıraktı yerini. Parçalı bulutlu güneş 24 ve salı günü 25 derecedeyiz. Yine parçalı bulutlu güneşli Ankara'mızın havası, Türkiye'mizin havası güzelleşiyor. Umarım her şey yolunda gider. Bu kış kışlığını gösterdi. Yaz da yazlığını göstersin. Öyle çok böyle aşırı sıcaklar olmasın diyorum ve ilk parçamızı zaten Melek Mosso'dan dinledik. Sabahçı kahvesi. İkinci parçamıza geçmeden önce de diyorum ki sokaktaki patelicanlarımız için bir kap su bir kap mama vermeyi asla ihmal etmeyin diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Madem anneler gününü kutluyoruz, o zaman Can Dener Çetin bizlerle o güzel sesiyle diyor ki annem diyor annem.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkı dinledik. Can Dener Çetin'den Annem Dedi. Tüm annelere el öpülesi, tüm annelerimize gitsin diyorum. Ve günün ilk mesajı sevgili Resul kardeşimden gelmiş. Bakalım neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Benim güzel ülkemin güzel insanları demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sana da günaydın diyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Herkesin cuması kutlu olsun diyorum. Ve anneler günündeki mesajlarınızı ne yapıyorsunuz? Böyle harıl harıl yolluyorsunuz. Bugün mesajlar dolsun taşsın. Annelerimizle alakalı ne düşünüyorsak, hangi güzellikler varsa içimizde, hepsini ne yapalım efendim? Yazalım. Ve bizler de buradan sesiniz olalım, annelerimize duyuralım. Annelerimizin günü bir gün olmasın, her gün anneler günü olsun. Artık kadına şiddet olmasın, değil mi? Annelerimiz huzurlu, mutlu, güzel bir yaşamla hayatlarını sürdürsün. Eşiyle, evladıyla, annesiyle, onun da annesi babası var. Çünkü değil mi? Herkesin annesi babası var. Ebediyete intikal etmiş ya da etmemiş, bütün annelerimizin de annesi babası var. Onun için diyoruz ki, annelerin günü bir gün olmasın, her gün olsun. Anneler her gün el üstünde tutulsun. Ev kadını, iş kadını diye ayrıt edilmeden annelerimizin yaptığı her şeyin aslında ne kadar yorucu, ne kadar böyle nasıl söyleyeyim, içten samimi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Annelerimiz bizi büyütüyor, bugünlere kadar getiriyor ve bizlerle gurur duyuyorlar. Bizler de annelerimizle hayırlı evlat olmak için çalışmalıyız diye düşünüyorum. En önemlisi bu değil mi? Bir annenin ve bir babanın önemsediği en büyük şeylerden bir tanesi hayırlı evlat, vatana, milletine, anasına, babasına hayırlı evlat yetiştirmektir. Onun için ne yapıyoruz? Evlatlarımızla yakından ilgileniyoruz. Evlatlarımız da annelerimize ve babalarımıza gereken önemi, gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Unutmayın, anne baba sizin iyi ve kötü gününüzde her zaman yanınızda olandır.

Sana da hayırlı cumalar. Şimdiden bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Benim için bir gün değil 365 gün anneler gündür. Kolay gelsin kardeşim Aydın Güleç demiş. Yüreğine sağlık, çünkü biraz evvel de söyledim ya. Hiçbir zaman bir gün olarak değil. Her gün anneler günü olsun. Her gün annemizin o güzel yüzü gülsün istiyoruz ve bunun için de çaba sarf ediyoruz. Hayırlı evlat olmak zaten bunu gösteriyor. Sadece onunla gidip merhaba demek değil ya da işte maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir evlatlık. Evlatlık onun iyi gününde kötü gününde 5 dakika bile olsa gidip yanında olup sohbet etmektir. Değil mi? Sadece bir şey aldım ettim diye evlat olunmaz. Para verdim diye hiç evlat olunmaz. Hastalığında, sağlığında, morali bozuk olduğunda, bir şeye ihtiyacı olduğunda her an yanındaysan o zaman işte evlatsındır demektir. Ama sadece parayla evlatlık yapıyorsan o zaman annen zaten gerekeni içinde düşünüyordur diye düşünüyorum. Sen ol, parayı kenara koy, anneni kucakla. Eli öpülesi anneni her zaman kucakla. Çünkü gerçekten annelerimiz bir gün anneler gününü hak etmiyor. 365 gün 6 saat anneler günü olsun.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla ilerlemiyoruz mu? Bence ilerliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum etrafa. Mesela hani hep diyoruz ya, insanlar böyle sohbet etsin, günaydın desinler vesaire falan. Durak da mesela, durak arkadaşlığı çok önemli değil mi? Durak arkadaşlığı çok önemlidir. Böyle gelirsin orada bir günaydın, merhaba, nasılsınız, işleriniz nasıl, keyifler nasıl falan diye otobüs gelene kadar orada ne yaparsınız, sohbet edersiniz. Şimdi öyle bir şey yok. Herkesin telefonunda artık yüzüne nur dolmuyor. Neden diyeceksiniz? Havalar artık aydınlandığı için böyle gece karanlığı olmadığından dolayı nur doğmadan güneş ne yapıyorlar? Güneş tabii doğuyor. Telefon elinde öyle bakıyorlar, duruyorlar. Çoğu arkadaşımız bu saatte, biraz evvel gördüğüm yine, görüntülü konuşarak yürümeye devam ediyor. Yani bu saatte görüntülü konuşarak yürümek de gerçekten çok enteresan bir durum.

Ama bizim gençlerimiz yapıyorlar. Telefona yapışız, telefondan uzaklaşamıyoruz ve telefon bizim gerçekten bir başka organımız haline geldi. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Yerde, gökte, havada, denizde hiç fark etmez. O telefon elimizde duruyoruz. Sohbet etmek yok, hiçbir şey yok. Her şey telefonda başlıyor, telefonda bitiyor. Efendim, modelini vermeyeceğim. Bir telefon modelimiz var, herkesin tahmin ettiği. Android değil de ötekisinden. Efendim, ne oluyor? Orada günlük kaç saat bakıyorsunuz telefonda, hangi uygulamada gezmişsiniz? Hepsi tek tek yazıyor. O kadar böyle enteresan ki, geçen bir tanıdığımın telefonunda tesadüfen bir bakmak istedim. İnanın 7 saat telefonda vakit geçirmiş, biliyor musunuz? 7 saat. Bir insan 7 saat telefonunda ne yapar? Bütün uygulamalar, WhatsApp'tan tut, Facebook'tan, Instagram'dan çık, hepsinde toplam 7 saat vakit geçirmiş. Şimdi bu 7 saatin en az yarım saatini, sadece yarım saatini bir kitap okumaya harcamış olsa, hiç olmazsa kitap okumaya başlar ve serüven devam eder. Ama biz diyoruz ki ya kitap okumaya vaktim yok, o kadar çok yoruluyorum ki, eve geliyorum pestilim çıkıyor. Be arkadaş, 7 saat telefonda vakit geçireceğine yarım saat kitap okusana. Gözlerin iyi görmüyorsa telefonu da görmez. Telefonu görüp gözlük takıyorsan kitap okurken de gözlük takarsın, değil mi? Bence değil diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla araya gireceğiz. Hande Yener ve Madrigal gelecek. Tüm Radyo Karadeniz dostları için diyecek ki Ego Tavan.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından sevgili Ebru Gündeş bizlerleydi, yaparım bilirsin dedi. Ve hemen ben de Atıf'ın mesajına bakıyorum, bakalım neler demiş. Herkese günaydın, Burçin Gülmek Dönence demiş. Bugün yine anneler gününü kutluyor. Çok mutluyum bundan dolayı. Annemin anneler gününü kutluyorum. Nice anneler gününe hep birlikte erişmek dileğiyle diyorum. Ebediyete intikal etmiş annelerin de anneler günü kutlu olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş sevgili Atıfcığım. Yüreğine sağlık diyorum. O zaman ben de sana çok güzel bir şarkı armağan edeyim. Tabii ki aynı zamanda tüm annelerimize geliyor ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına. Erol Evgin ve Zinet Sali diyor ki, etme eyleme canım diyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkıydı değil mi? Etme eyleme bizi geçmişe götürdü mü? Bence geçmişe götürdü. Efendim, anneler gününde ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Tabii ki yaşlılar yurdu var ya, huzur evleri. Oralara gidin. Oralarda annesini ziyaret etmeyen o kadar çok hayırsız evlat var ki. Onlara yol gözleten, ne anneler gününde, ne bayramda, ne de normalde hiç ziyaret etmeyen o kadar hayırsız evlat var ki. Oralara gidin. Oralarda hiç olmazsa el öpülesi anneleri bulun. Küçücük hediyeler bile alsanız, bakın çok pahalı değil, küçücük bile hediyeler bile alsanız, ellerini öpseniz, anneler gününü kutlasanız, herhalde dünyalara bedel diye düşünüyorum. Bugün bir internet alışverişi yaptığınızda düşünün, en kötü 4000 lira 5000 lira. Hepsine birer tane havlu alsanız, bakın birer tane havlu alıp paketleyip verseniz, o bile o elini yıkarken, yüzünü yıkarken kuruladığı havluda sizi hiç unutmayacaktır biliyor musunuz? En basiti bir havludan bahsediyorum. Herhalde internetten bir kere de yaptığınız o alışverişin karşılığında en az 20 tane havlu alırsınız. Bu demek oluyor ki 20 tane evlat yolu gözleyip gelmediği için üzülen o annelerin yüreğine su serpmiş oluruz az da olsa. Benden naçizane tavsiye ediyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Ajda Pekkan bizlerle, beni tam teyitliyor. Aynen öyle Burçin diyor. Aynen öyle.

Evet sevgili dostlar, sevgili Durmuş mesaj göndermiş, bakalım neler yazmış. Abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İnsanlar neden her şeyi konuşur abi, bunu çok merak ediyorum. Bildiğine de bilmediğine de yorum yapıyorlar. Bazen gülüp geçiyorum ama bazen de sinirim bozuluyor. Birazcık susmayı deneseler, bilmedikleri hakkında yorum yapmasalar. Çok güzel bir laf vardır abi. Mevlana'nın edebim el vermez, edepsizlik edene susmak en büyük cevaptır. Edebi neymiş, edebi elden gidene. Ya da abi biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar demiş. Gerekli gereksiz her şeye yorum yapmayın lütfen. Bir gün olmayıp her gün olan annelerimizin gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederim abicim, hayırlı yayınlar demiş. Altına demiş ki abi ben konuyu kaçırdım, son anda gördüm, bugünü serbest kürsü sandım demiş. Olsun, hiç önemli değil. Önemli olan sonunda annelerimizin gününü de kutladın. Ama dediğine katılıyorum. Maalesef bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Hele ki böyle konuya ilgili alakasız insanların sen konuşurken atlayıp yorum yapıyor olmaları. Hiç yani başını sonunu bilmeden konuşup orayı nasıl söyleyeyim, enteresan bir hale sokuyor olmalarını ben de çok yaşadım. Herkes de çok yaşamıştır mutlaka. Bizde şöyle bir durum var. Biz lafın önünün arkasını dinlemeyiz, ortasından bodoslama dalmayı çok severiz. Ve her nedense her şeyde inanılmaz bilgiliyizdir. Ama adamın geçmişine dönüp baktığında hiçbir şeyde başarılı değildir. Ama her şeyi bilir. Her şeyi de çok güzel yapar. Böyle insanlar maalesef ki var. Bu insanlardan ne yapacağız efendim? Biraz uzaklaşacağız. Sohbet ediyorsa birkaç adım geri gideceğiz. Onu dinlemeyeceğiz. Yoksa emin ol her zaman moral bozulur. Moral bozmaya gerek yok. Onların eline malzeme olmaya hiç gerek yok. Senin gibi güzel bir adama moralini bozmasınlar. Uzaklaş oradan, bırak istediği gibi konuşsun. Hani bir laf vardır, söylemeyeceğim, anladın sen onu diyeceğim, boş ver diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı sana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Murat Boz bizlerle ve diyor ki Canti.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.56 oldu ve ilk saatimizin son arasına gireceğiz. Şu anda çok güzel bir şarkı var yine, çok keyifli, aşkla alakalı. Aşk eşittir biz diyecek İrem Derici. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden ikinci saatimizde yine ne yapacağız? Anneler günü konuşacağız, anneler günümüz kutlu olsun diyeceğiz. Annelerimize attığınız o güzel mesajları buradan ben de seslendireceğim. Sesiniz olmaya devam edeceğim diyorum. O zaman sizi İrem Derici ile baş başa bırakıyorum ve diyor ki aşk eşittir biz. Yes.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 8 Mayıs 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş gününde yine sizlerle ikinci saatimizde beraberiz. Saatlerimiz 8.06'yı gösteriyor. Hemen şöyle birlikte bir hava durumuna bakalım. İlk olarak güne 7.9 derece ile başlamıştık. Şu anda 11.9 derece parça bulutlu güneşli bir Ankara havası var. Bugün maksimum sıcaklığımız ise 22 derece olacak sevgili dostlar. Baharın güzel bir havası, keyifli bir havası. Fakat hafta sonu için üzücü haberimiz var. Günlerdir söylüyoruz, mutlaka ki duymuşsunuzdur ama yine de tekrar etmekte fayda var. Cumartesi pazar günü gök örtülü sağanak yağışlı gösteriyor. 23 derece cumartesi, 24 derece pazar günü olacak. Hafta sonu plan yapanlar varsa maalesef yapamayacaklar. Özellikle anneler gününde şöyle kırda piknik yapmak isteyenler, ben de dahil olmak üzere, hiçbirini yapamayacağız. Çünkü sağanak yağışımız gök gürültünün katkısıyla gelecek maalesef. Pazartesi günü şöyle bakıyorum, 24 derecemiz yine var. Parça bulutlu güneşli. Salı günü yine 25 derece parça bulutlu güneşli bir Ankara havası bizi bekliyor diyorum. Ve bugünün konusu, tahmin edersiniz ki, 10 Mayıs pazar günü anneler günü. Ve anneler gününde tabii ki canlı yayınımız olmadığı için bugün ne yapıyoruz? Anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününde ne yapacağız? Annelerimize gideceğiz, ellerini öpeceğiz, sarılacağız, seni seviyorum diyeceğiz. Alabildiğimiz, gücümüzün yettiği hediyemizi annemize vereceğiz. El öpülesi anneleri yalnız bırakmayın. Lütfen sizden rica ediyorum. Hayırlı evlat olmak çok kolay değil, çok zor da değil. Çok kolay değil derken nasıl biliyor musunuz? Vicdanınız varsa, empatiniz varsa, annenizle böyle sarmaş dolaş büyüdüyseniz, onun o sevgisiz sıcaklığıyla büyüdüyseniz zaten problem değil. Ama ne olursa olsun hiç fark etmez. Anneler gününde annemizin yanında olalım. Siz ne demek istediğimi anladınız, çok da derine gitmek istemiyorum. Bazı anneler var çünkü evlatlarıyla hiç ilgilenmezler. Anne sevgisinden uzak yetiştirirler. Öyle annelerden tabii ki bahsetmiyorum. Evli öpülesi annelerden bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, onu öyle kucaklıyoruz, gözlerinin içine bakarak seni seviyorum diyoruz. Bence en büyük hediye bu. Ama yine de cimrilik yapmıyoruz. Gücümüz yettiği kadar da ne yapıyoruz? Hediyemizi almaya devam ediyoruz diyorum. Şimdi Nilüfer gelsin. Tüm Radyo Karadeniz dostları, tüm anneler için geliyor. Diyor ki, bir garip yolcuyum hayat yolunda diyor.

Evet sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Güler Hanım, bakalım neler yazmış. Burçin Bey günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, size de günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum ben de. Anneler günü yaklaşırken insan ister istemez duygulanıyor. Ben bir kadın olarak şunu çok iyi anladım. Anne olmak da, anneye evlat olmak da dünyanın en derin duygusuymuş. Küçükken anlamıyormuşuz belki ama annemizin bize kendine dikkat et derken bile sevgisini sakladığını... Evet, kesinlikle. Şimdi daha iyi görüyoruz. Bir kadının en güzel yanı bazen sadece anne oluşu. Kendi yorulsa bu evladına belli etme işi çok önemli. Bugün bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ve ebediyete intikal etmiş annelerimize de sevgi, özlem ve dualarla anıyorum. İnsan annesini düşününce kaç yaşında olursa olsun içi hala çocuk gibi oluyor. Sıradaki şarkıyı bütün annelere armağan ediyorum demiş sevgili Güler Hanım. Vallahi yüreğinize sağlık, o kadar güzel bir mesaj ki. Herhalde anneler de çok duygulanmıştır diyorum. Vallahi ben çok duygulandım kendi adıma. Anne baş tacıdır. Annenin yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Bir baba olarak söylüyorum bunu. Anne bambaşka. Gerisi hoş seda diyorum. O zaman çok güzel bir şarkı gelsin sevgili Güler Hanım'a ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına. Kim mi geliyor? Murat Dalkılıç diyor. Diyor ki iki yol diyor.

Sevgili dostlar, saatlerimiz 8.18 oldu. Yumoş yataklarından mesaj geliyor. Sevgili Gülgün Cumhurlu ve sevgili Adil Yavuz Ali abim mesaj atmış. Diyor ki, Burç'u gülmekte dönence dinliyoruz Yumoş Yatak ve ailesi olarak. Günaydın Radyo Karadeniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de günaydınlar. Yumoş Yatak tüm annelerin ve anne yürekli bütün kadınlarımızın anneler gününü kutluyor demiş. Sevgilerle demiş Gülgün Cumhurlu ve sevgili abim Adil Yavuz Ali. Buradan kendisine de selam olsun. Biliyorsunuz geçen sene sponsorlarım arasında. Bu yıl henüz sponsorlukla ilgili bir şey yapamadık ama belki yakında olur, belli mi olur? Yumoş Yatak biliyorsunuz gerçekten yatakta kalitesini gösteren 10 numara 5 yıldız bir yatak firması. Kendilerine buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ve Yumoş Yatak diyor ki tüm anneler gününü, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum diyor. Ben de diyorum ki Yumoş Yatak iyi ki varsın, iyi ki bizlesin diyorum. Seninle rahat uyumak, başını yastığa koyduğunda sorunlarını atmak insanların elinde. Ne yapması gerekiyor? Bir sürü bayisi var. Gidin oradan Yumoş Yatak alın, keyfine varın diyorum. Ve ben de diyorum ki parayla saadet olmaz. Git yatak al, onunla saadet sür diyorum. Sevgili Adil Yavuzel ve sevgili Gülgün Cumhurlu için ve tüm Radyo Karadeniz dostları için, tüm Yumoş Yatak çalışanları için ve tüm annelerimiz için Melek Mosso geliyor. Diyor ki parayla saadet olmaz.

Evet sevgili dostlar, sevgili Ferhat kardeşim ikinci mesajını atmış, diyor ki günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar abi, yok yazılmayalım demiş. Vallahi yüreğine sağlık. Bu sabahta demiş yok yazılmayalım, Kenan ve Yunus ile Ostim'e gidiyoruz, severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı Ostim'de çalışan tüm çalışanlara gelsin. Ostim'e giderken çekilen trafiği sadece biz biliyoruz demiş. Vallahi biz de biliyoruz, neden biliyor musun? Benim maç babası kameram var sevgili Volkan. Volkan bana Ostim'den, Batıkent'ten, oradan buradan her yerden trafikle ilgili veriyor. Ve Ankara'nın artık her yeri maalesef ki Ostim trafiği gibi. Elbette ki orası biraz daha farklıdır. Çünkü Ostim'e girdiğin zaman biraz insanlar kuralları da unutuyorlar sanki, değil mi Ferhat'cığım? Eğer yanlışım varsa düzelt. Sadece Ostim'de değil, sitelerde, sanayinin olduğu her yerde trafik kuralları ne yapıyor efendim? Geçersiz oluyor herhalde. Çok enteresan bir hal oluyor diyorum. Ve evet, bir de diğer mesajımız var. Sevgili İlker abimiz mesaj yapmış. İlker kardeşim diyor ki Skyline Havacılık ve Savunmada çalışıyor kendisi. Alper Akkurt Hindistan'a göreve gidiyormuş. Sıradaki şarkıyı başta Alper Akkurt'a, Levent Eke'ye, Özcan, Alper ve teknisyen arkadaşlara armağan ediyorum diye yazmış. Madem Hindistan'a gidiyor, Hindistan'da gurbet sayılır. O zaman sevgili Ferhat'a, sevgili Yunus'a, sevgili Kenan'a, sevgili Alper'e, ondan sonra bakıyorum bir dakika, hemen mesajı tekrar açıyoruz. Sevgili Alper'e, sevgili Özcan'a ve tüm teknisyen arkadaşlara Özdemir Erdoğan gelsin. Ve desin ki o güzel sesiyle, madem gurbete gidiyorsun, al sana gurbet desin.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8:28 oldu. Sevgili Burçak mesaj atmış. Günaydın, bin bir emekli evlat büyüten tüm annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum demiş sevgili Burçak. Yüreğine sağlık. Ben de senin anneler gününü ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum tekrar. Ve çok güzel bir şarkıyla araya gireceğiz. Emre Altuğ bizlerle olacak. Adını söylerdin diyecek. Ardından reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.42 oldu. Reklamların ardından Murat Başaran bizlerleydi ve mesajlarımızla devam ediyoruz. Sevgili Filiz demiş ki, Burcu Bey günaydın, keyifli yayınlar. Bugün radyoda anneler konuşulunca insanın içi bir tuhaf oluyor. Çünkü anne deyince herkesin içinde başka bir hikaye canlanıyor elbette ki. Kiminin annesi yanında, kiminin sesi kulağında, kiminin ise sadece özlemi kalmış. Ama ne olursa olsun anne sevgisinin yerini hiçbir şey doldurmuyor. Bir insanın dünyadaki en gerçek huzuru bazen sadece annesinin varlığıymış. Bugün hayatta olan tüm annelerimizin elden öpüyoruz. Ebediyete intikal etmiş annelerimize de dualarla anıyoruz ki onlar bizim başımızın tacı demiş. İyi ki anne diye bir şey var bu hayatta. Şimdi sıradaki şarkıyı bütün annelere armağan ediyorum demiş sevgili Filiz. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir mesaj gerçekten. Ne diyeyim? Gerçekten bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Zaten en sonunda da annelerimiz için çok güzel bir şarkı çalacağım. Lütfen takipte kalın. Çok mutlu olacaksınız diyorum. Ve Zeynep Bastık gelsin sevgili Filiz ve tüm Radyo Karadeniz dostları için, annelerimiz için desin ki anneciğim her yerde sen varsın desin.

Sevgili dostlar, saatlerimiz 8.47 oldu. Sevgili Cengiz mesaj atmış, diyor ki Burçin Bey günaydınlar, keyifli yayınlar. Anneler günü aslında 10 Mayıs'tı. Evet, ama o gün canlı yayın olmadığını bildiğim için ben de bugünden seninle beraber kutlamak istedim. Çünkü bazı insanlar değerini tarihle ölçülmüyor. Anne dediğin şey insanın evidir biraz demiş. O kadar güzel bir kelime ki, cümle ki. Canı yandığında aklına gelen ilk kişi annedir. Bazen bir yemek kokusunda, bazen eski bir fotoğrafta çıkar karşına özlemi. Bugün bütün güzel yürekli annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ebediyete intikal etmiş annelerimize dualarla analım. Mekanları cennet olsun. Sıradaki şarkıda tüm annelere armağan olsun demiş. Vallahi çok efkarlandım. Ama sadece ben değil, İstanbul'da efkarlandı. Bak kim geliyor sevgili Cengiz, hem sana hem de tüm annelerimize.

Evet sevgili dostlar, son aramıza girdik. Son mesajımızı okuyacağım. Eğer gelirse onlara da devam edeceğim. Burç abicim günaydın demiş sevgili Veysel. Belki anneler günü daha gelmedi ama anneme olanları, anneme istediklerimi şu anda seninle beraber duyurmak istiyorum. Çünkü anne sevgisinin zamanı olmuyor. Bir insanın en büyük şansı annesinin hayatta olmasıymış meğer. Bunu insan büyüdükçe daha iyi anlıyor. Kızsa da özlüyoruz, karışsa da özlüyoruz. Çünkü anne dediğin şey sevgisini her haliyle saklıyor. Ve bugün aramızda olmayan, ebediyete intikal etmiş annelerimizi de sevgi ve özlemle analım. Şimdi sıradaki bütün şarkıyla bütün annelerimize gelsin şarkı demiş sevgili Veysel. Efendim tabii ki sıradaki şarkıyı annelerimize armağan edeceğiz. Ama onun öncesinde bir kapanış konuşması da yapacağım ama Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler var. Şöyle birlikte bir göz atalım, ondan sonra da kapanış konuşmamızda çok güzel bir konuşma yapacağım. Ondan sonra da çok güzel bir şarkıyla anneler günümüzü kutlayıp sizlere bu haftalık veda edeceğim. Bakalım Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde neler varmış. Soner Arıca konseri varmış Yolu Joker Ankara'da. Zakkum konseri varmış Holy Stone Performans Hall Ankara'da sevgili dostlar. Bulutsuzluk Özlemi konseri varmış İF Performans Hall Tunus'ta. Ali Doğan Gönül Taş konseri varmış Kült Teras'ta, ilk defa duydum. Zamansız Şarkılar konseri varmış Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda. Mika Ron konseri varmış Avalon Ankara'da. Cümbüş Cemaat konseri varmış, komik bir şeye benziyor efendim, Kulüp Müjgan'da. Talking Rocks varmış Haymet Lus Mekan'da. Merve Bergman konseri varmış Hall Evan Ankara'da. Bugünlük konserlerimiz buna. Bakalım tiyatrolarda nelerimiz varmış. Efendim Bulaşıkçılar adlı oyun var. Neredeymiş? Ankara Sanat Tiyatrosu. Seren Dipçe varmış Ankara Yeni Sahne. Yedi Koçalı Hürmüz Yeni Mahalle 4 Mevsim Sanat Tiyatrosu'nda. Şebbaz Mepşura Salonu'nda. Yeşilçam Cel Modern'de. Fost oyunu Ankara Çay Yolu sahnede. Hipnozcu adlı oyun Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde. Baştan Çıkarıcı'nın günlüğü yakın sahnede. Bay ve Bayan Yanlış Kas sahne. Aziz Nesin'den Kıssadan Hisseler oyunlar Aralık sahnede. Ve Bir Deli'nin Hatıra Defteri de Oğuzhan Karadavut Sanat Merkezi'ndeymiş sevgili dostlar. Yani 4-8-11 6 da orada vardı. 17 etkinlikte Ankaralılar bugün buluşuyor. Efendim bugün anneler gününü konuştuk değil mi? Anneler günü o kadar önemli ki. Çünkü bazı kelimeler vardır sevgili dostlar. Sadece kalpten söylenir. Gerçekten sadece kalpten söylenir. Bunu hiç unutmayın. Ne biliyor musunuz o? Anne. Kalpten söylenen en güzel kelimedir anne. Bir insanın hayatta tutunduğu ilk yer neresi biliyor musunuz? Annesinin kalbi. Ve biz büyüdükçe aslında onun sevgisinin ne kadar büyük olduğuna kanaat getiriyoruz. Bazen de geç anlıyoruz. Yorulmadan seven, karşılık beklemeden bekleyen tek isimdir anne. Bir evladın düşünde bile yanında duran görünmez bir güçtür. Koskocaman bir dağdır anne. Bugün arayanlar, sarılanlar annesine gerçekten çok şanslı. Ulaşamayanlar ise kalbinde en derin özlemi taşıyanlar. Ne söylesek eksik kalır. Çünkü anne sevgisi inanın kelimelere sığmaz ve yetmez. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ebediyete intikal etmiş olan annelerimizin de yine dualarla onların yanında olacağımızı hepinize belirtiyorum efendim. Evet, şimdi fonda da duyduğunuz gibi çok güzel bir şarkıyla sizlerle beraberiz. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Annelerine iki gün, anneler günü iki gün kala sizlerle beraber anneler gününü kutladık. Sabahın 7'sinden itibaren bana mesaj atan beni dinleyen tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza da yürümesin. Yarın aynı saatte değil, pazartesi aynı, yine alıştık ya tabii. Pazartesi günü aynı saatte aslanlar gibi ne yapıyoruz? Pazartesi sendromu atmak için Burçin Gülbenk'te dönence de 88.6 frekanslarında buluşuyoruz. Şimdi tüm annelerimizin o güzel yüreği için kim geliyor? Tabii ki Zeki Müren geliyor ve diyor ki annem diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yalçın Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanız

0: Gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hasırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
0: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.

0: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına,

0: aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum, benim de senin gibi, onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm, kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin hakkını yemedim ki ben. Ben Anadolu çocuğuyum, bildiğin gibi. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mu?

demli çaya uyku sattım. Yarım cigaram sabahı eder mi söyle? Boynuma hasretini ilme yaptım. Acep ölüm ayrılıktan beter mi söyle?

0: nikah kıydım, and içtim. Bu müebbet, bu müebbet senin için yeter mi? Yeter mi? Söyle. Bu voltada
1: bizim için 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

Neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

güzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eden olur zalim, bir hoş oldum sarhoş olurum güzelim, naz eyleme güzelim.

Sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim. İntaf eden olur zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.

gamzelim, naz eyleme güzelim. Başımdan çıkardı dumanım, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.

oldum gamzelim. Naz eyleme güzelim. İnsaf eden uzalim. Bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim. Naz eyleme güzelim.

görmedi mi? Seni seven biri vardı. Hiç kalbine doğmadı mı? Sana aşık biri vardı.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Ona ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

başım dertten. Anlatamam dilim dönmez, hayat senle başım.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.